0: Kaderi dinleriz.
1: Bir Aristoros Arpotula Pariyası Tınar. Kumarı bitçim o sizi şakamı biz kısari kroniçi suyuz. Şişperlandıp zahep şi aksos. Ase çumi, ase nazi, kertsan yarmaksos.

yollarda sikliyizdir ha. Ararız vakit terakdiriz karda. Romzazı sabariyem bozsam sitemabre. Kıvran sosta kopulazı nazlı gamberom. Açtın do. Betten